0: Evet.
1: Anlar yayı yapıyoruz ve etrafı tabi bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim.